bongo jamie birimbiri ngongo jamie watambulo wanga bibulaze birimbiri ngongo jamie birimbiri.

0: Zinda. Uganiza ngati muntu.
1: Zinda. Eha azinda ba. Zinda. Eha azinda ba. Zinda. Eha azinda ba. Zinda. Eha azinda ba. Zinda. Eha azinda.